girdi kavşam ışkay Dalnam atay kamoya darşay Yine bir usnakça bergin yakart Tav başlapça geydi şu dişdart